0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Peros'um bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Peros'um bilirsin.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın.

traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metre.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447 yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet

etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün

0: Merhaba günler. Gülfen Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Bu kadar. Biz sadece kulağınızı istiyoruz sevgili dostlarım. O da program bitene kadar. Program bittikten sonra alın kulağınız sizin olsun. Alın herkesin kulağı herkesin kendisinde olsun sevgili dostlar. Güzel bir gün olsun. Güzel bir hafta sonu olsun. Güzel bir cumartesi olsun. Güzel bir cumartesi günü, güzel bir cumartesi akşamı, güzel bir pazar günü olsun. Sevgiler saygılar olsun, hoş geldiniz. Radyo City'ye hoş geldiniz, radyo terapiye. Kalimero, kalimero, kalimero, kalimero, kalimero, kalimero.

Epanakinesi yani orası to brave. Epanakinesi yapalım bakalım bu şeye. Brosfor'a çünkü sayfaları yenilemiyor bu. Brave. Brave Brosfor. Epanakinesi yaptık. Evet. Evet. Gelsin günaydın mesajları. Gelsin günaydın mesajları. Gelsin günaydın mesajları. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar. Güzel bir hafta sonu olsun bakalım. Hoş geldin. Adem Akrep abime. Davay da napreşte. Davay da napreşte. Adem Ömer. Günaydın, günaydın, günaydın Adem abi, günaydın Adem abi. Ahmet Ali, Kalfa Pastanesi, dörtlüyüp dörtlü konuşturan pastaneyede. Günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin hepinize, kolay gelsin, kolay gelsin Burak Molla. Günaydın Gürkan abicim demiş. Günaydın Burakcığım, günaydın Burakcığım, günaydın Burakcığım. Gökhan Ali yavrum, yavrum nasıl sen? Hollanda'nın en büyük şeyi çiçekçisin yavrum. Günaydın Gökhan Zülfiye Yılmaz. Belçika'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bu sabah uyandım dedim. Günaydın mesaj olarak ne paylaşsam, ne paylaşsam, ne paylaşsam dedim. Bizim bahçeden dedim. Bir fotoğraf paylaşayım dedim. Bizim bahçeden gün doğarken bir fotoğrafla günaydın dedik sizlere. Nebdebci Hüseyin Agam'a günaydın. Halil Nürfen, Hacı Hüseyin Kalimero, Sevcan Yunan Ablama Dobro Utro, Hüseyin Bircan, Ekrem Nurşen, Hüseyin Deli Ömer, Erkan Nurcan, İrfan İbrahimoğlu Ağabey, Mengin Ahmet, Rukiye Kavak, Salih Mustafa, Serdar, ne oldu? Serdar Mehmet'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ayşe Ali Babaoğlu, Taner Asan, Ali Santanyolu, Turgut Kurt, Sefer Sakin, Sefer Sakin, Turgut Kurt, Turgut Kurt bir kere günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Emre Semerci, kalimen attım, ne oldu be? Bebek mi geldi yoksa Emre? Ne oldu? Yaz bakayım bana, günaydın be. Yılmaz Kasım, günaydın Gürkan demiş. Günaydın Yılmaz abi, günaydın Bulgaristan'a. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

kalbinizi. Rıfat Marketlere günaydınlar. Bin bir çeşit, tek adres Rıfat Market sevgili dostlarım. Rıfat Marketler. Kurcalı'da ve Kozlukepir'de sizin marketiniz, sizin alışveriş yaparken sizi mutlu eden market, sebze ve meyve reyonuyla Rıfat Market, dondurulmuş ürünleriyle Rıfat Market, kuru yemişleriyle Rıfat Market, tazecik ürünleriyle, marka, kalite ürünleriyle Rıfat Marketler sizin hizmetinizde. Günaydın diyelim, günaydın diyelim Rıfat Marketlere de. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Haydi başlayalım. Haydi biraz pop nostalji yaparak başlayalım. Aşkın Nur Yengi nazlanma diyelim. Haydi bakalım.

Tostu mu yiyorum bazen, ondan konuşmuyorum. Niye böyle babo, niye babo, niye tostunu babo, niye tostunu babo, niye tostunu babo, niye böyle babo. Günaydın. Gülkan'ı yayınlar diyorum bugün sana demiş Hayrettin Şerif. Hayrettin Raif pardon. Ben de sana güzel bir gün diliyorum bugün sana. Güzel gün diliyorum, hoş geldin. Sabah sabah börek yiyin. Gidin Bugaçatrian'da Filidiz'e güne güzel başlayın. Güne enerjik başlayın. Güne Bugaçayla börekle başlayın. 3 dükkan. Merkez dükkan Sisosiki eski vali Günas Karsikov Brans'ın yanı. İkinci şube İrodotu 2, Platya'da Fotostan'ın yanı. Üretim yeri Varnak 8, Konsolos'un arkasındaki sokak sevgili dostlarım. Üretim yerinden hem dondurulmuş börek hem de pişmiş börek alabiliyorsunuz. Harika bugaçalar, tüm ürünler taze, kendi imalatları. Online sipariş fagi.gr Platya'daki şubeden 29853 29853 numaralı telefonu arayıp bu telefondan da sipariş verebiliyorsunuz. Kalimera Bugaçatrian'dan Filizis. Kalimera Bugaçatrian'dan Filizis.

Cemal İdris. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hayır günaydınlar. Hayır günaydınlar.

Seni masada bana yer varsa geleyim demiş Cemal. Gel, gel tabii ki. Hilli Kalikorani bizim masaya. Efendim bu akşam Korifi'deyiz. Gel Cemal gel. Gel Cemal gel. Bu akşam Korifi'deyiz ve bu akşam Korifi'de İlhan solisi olacak. Ve bu akşam Korifi'de Durmuş olacak. Gürkan olacak. Deniz Meniz işte müzik seven bütün dostlar olacak. Saz bas çalacağız. Şarkılar marklar söyleyeceğiz. Bu akşam Korifi'de herkesi bekliyoruz. Bayan erkek herkes gelebilir Korifi'ye. Eşinizle dostunuzla istediğiniz herkes Korifi'ye davetli. Bulatköy'deyiz. Bu akşam sevgili dostlarım yerinizi ayırtın. Yer ayırtmadan gitmeyin. Rezervasyonunuzu yaptırtın. Öyle gidin. Korifi. Korifi. Rezervasyon telefonu benden isteyebilirsiniz. Korifi. Ne oldu ben Facebook kapattın mı? Aç onu. Aç onu ben aç onu ben. Nine nine nine nine. Gökmen'in tavernası kapalı çünkü Gökmen tatilde ayın 28'inde açılacak. Ben tavernaya gittim niye kapalı diye düşünmeyin. Zaten kağıt asmıştır oraya mutlaka. O yüzden Yastıköy'de balık yiyecekseniz efendim 28'inden itibaren 28'inden sonra yiyeceksiniz balığı Yastıköy'de Gökmen arkadaşına sevgili dostlar.

Günaydın Alefi yayınlar. Radyoterapi tamam demiş. Nihan, günaydın Nihan'ım. Günaydın. Radyoterapi yakalım ezol. Radyoterapi yakalım ezol. Bu akşam da müzik terapi yapacağız. Nerede? Bu akşam da müzik terapi yapacağız. Korifide sevgili dostlarım. Sinem Semerci İnşaat. Emre, sana bir şey sordum. Sinem Semerci İnşaat Gümüşhane'de inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Temel kazım işinden son tulaya kadar, son kiremite kadar Sinem Semerci olarak Instagram'da bulun, takip edin. Yaptığı işlerden örnekler görün. Gidin konuşun, anlaşın. Sizler de DOŞ gibi, beton gibi, betonarme binalara sahip olun.

0: Fesyon Hanım, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bastın, faka bastın sen, oturma düzeniyle ilgili.
1: Bastın, faka bastın beni.
0: Konifine konuştunuz mu İlkan?
1: Sustum diye.
0: İlkan.
1: Ne uyudum sandın.
0: Günaydın Gürkan abi. Ne oluyor bakayım, iyi misin demiş Mustafa Hacı Mehmet. İyiyim be. İyiyim işte, ne yapayım. Sen ne yapıyorsun? İyice misin? Tamam efendim, kolay gelsin be kızanlar be. Kolay gelsin be.

Hacı Kuru Kahve. Yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırında özenle kavurup çektikleri özel kahve harmanları. Geleneksel sucuk lokum. Zengin lokum çeşitleri. Estet karyoka. Taptaze kurabiyeler. Şifalı doğal çaylar. En kaliteli baharatlar. Kuru Kahveci Hacı'da. Lahana 14. Gümücüne. Köfteci İsmail'in karşısında. Sansiyonun sağ karşı köşesinde. Kuru Kahveci Hacı. Kuru Kahveci Hacı. Kuru Kahveci Hacı'ya günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Okullar açıldığından beri dinleyemeyeyim seni. Dedi bu sabah çayım dedim diyor Mustafa. Ha, iyi yapmışsın, erken uyanmışsın. Tarlada mısın? Bütün işin bitmedi mi?

Faka bastın sen. Bak sen açık lan. Bir kere konuştum, gönderdim prostit için stikyaları demiş İlhan. Edilmiştik yani. Bu sefer bayanlar erkekler yani çiftler, erkekler bayanlar bizim tarafa otursun. Erkekleri arka tarafa atalım demiştik ya. Onun için konuşacaktınız yani. Her şeyi benden bekliyorsunuz. Bütün organizasyonu ben yapacağım. Her şeyi benden bekliyorsunuz vallahi. Ben o kadar şarkı söyleyeceğim, sesimi bak yormuyorum bugün. Ya. Benim çok işlerim var. Ses kontrol yapıyorum ben, yapacağım ben bugün bütün gün.

Çinliler Toyota Yaris Lefkinihtar'dan stent açacak. Toyota Yaris'in arabalarını, yeni modelleri, Toyota Hilux'u, RAV4'ü, Corolla'yı ve en son yepyeni yeni makyajlanmış Toyota Yaris Cross'u gidin yakından görün. Toyota Yaris'de sevgili dostlarım. Toyota Yaris. Yunanistan'ın ödüllü en iyi Toyota bayi seçildi. Ya όχι μονολόγια, πράξη. Έχουμε και πράξη εδώ πέρα.

Şey, yumurta yedin mi sabah sabah diyor Halil. Yemedim. Neden? Sen çiğ mi yiyesin yumurtayı? Denedin mi, kova oldu mu diyor Ahmet. Ahmet denemedi mi? Geçmemiştir diye denemedim, anında geçmez diye. Apo deftera dedim. Apo deftera. Hemen geçeyim mi? Trak diye. Ay üşendim çok Ahmet, çok işlerim vardı. Akşam çok işlerim vardı. Ay havalarda değişti artık, açık yatmağa gelmiyor. Ya normalde uyuyacaktım ama yazdan beri vücut erken uyanma alışmış. 3'te bile yatsam 8'de kalkayım diye Mustafa. Ya vücut alıştım, çok fena alışıyorum ki. Ata alışmış kudurmuştan beter arkadaşım. Çok çok. Şıkır şıkır Ahmet. Geleceksin Korfi'ye, ben ısmarlayacağım bu akşam sana köfte. He? Ahmet Osman. Geleceksin mi köfte köfte Korfi'ye?

haydi haydi şeker. Canım seni çeker. Dibi dibi daha bizi baydı do. Haydi hontiri hontiri do. Hontiri hontiri hontiri yo. Hontiri hontiri hontiri do.

0: beğeniler.
1: Deniyetti görsünler. El Hame, Hilmi Şerif, Bugatti Trend'a Filiziz. Pop pop pop pop pop pop pop. Böreklerin kokusu burnuma kadar geldi. Low. Pop pop pop pop pop pop pop. Bugatti Trend'a Filiziz. Kalimera, hadi bakalım kolay gelsin bol saçlar deriz. Sponsor olduk olalı. Saçlar %200 arttı diyorlar. Yetiştiremezlermiş börek. Siz de siz sponsor olmayın, işleriniz çoksa sponsor olmayın. Rosaline'e çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili sana Rosaline Butik. Dimokütü 1'de Gümüşçü'de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında. Instagram rosalinebutik.com adresini. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için farklı renk ve seçenekler. Muhteşem takımlar, tesettür giyim. İndirim de var, tesettürde %50. Diğer ürünlerde %30, %40 indirim. Rosaline'de.

günaydın. Veren Kurt, bir 8-9 havası yap bize saygılarımla demiş. Haşim Çolak, sen kimdin bir hatırlat bakayım bana. Çıkartamadım seni ben. Nereden yazıyorsun? Fotoğraf gönder, video gönder. Nereden yazıyorsun? Gül bu ne kindir, bu ne hiddet kurban. Aynur ablam, günaydın. Bir kalbime acılar bitsin derman. Necdet abim nasıl? Söyle. Havalar nasıl? İkinize de günaydın.

48 yıllık tecrübe. Kuru Kahveci Nihat Şapçı'da. Hakan'a günaydın. Tüm ekibe günaydın. Tüm aileye günaydınlar. Şapçı'ya günaydınlar. Sevgili dostlar, Eski Bankası'nın bitişinde tam 48 yıl ve Kuru Kahveci Nihat, Nihat'ın kahvelerini bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Seçkin bakkal ve marketlerde. Kuru yemişler, ikramlıklar. Kendi tayinlerini de kendileri yapıyorlar. Ayşe ablaya günaydın. Dükkan köşe, esnaf Ayşe. 1984 yılından beri annesinin yanında öğrendi bu işi. Gümüşçe'nin ilk süslemecisi batarken ilk süslemecisi Ayşe Mertoğlu. Silogi mağazası. Devletoğlu'nun olduğu yerde. Konstantin'in olduğu yerde. Dükkan köşe esnaf Ayşe olunca gözünüz kapalı girin içeri. Kapalı girin.

0: Ama ben Kadir'e günaydın demeyi unuttum abi. Kadir, yayına 8'i çeyrek gece başladık. Saat 8.42 oldu, ben sana günaydın demedim. Canlı yayındayız, Radyo City'deyiz. Kadir ve...
1: Günaydın. Efendim günaydın, bu saatte hala ayakta olanlara selam olsun. Radyolarını yeni açanlar varsa, frekans zaten cillop gibi, parazit marazit yok, mis gibi tertemiz. Hazır ol, çünkü geceyi birlikte ısıtıyoruz burada.
0: Ne gecesi be ya? Hey Hıdır, saat 8.43 diyorum. 8.43, sabah oldu, ne gecesi? Akşamda mı kaldın, ne yaptın? Niye bu saatte ayakta olanlar? İnsanlar daha yeni uyanıyor. Sen beni yiyeceksin,
1: zaman...
0: sen beni yiyeceksin Hıdır, yedin beni Hıdır.
1: Yok efendim, yok. O zaman ya, günaydın ya, tonuna dönüyoruz.
0: Yedin Gürkan abini Hıdır. Vallahi billahi.
1: Tamam.
0: Yine sizettim ben.
1: Günaydın herkese. Efendim. Günaydın.
0: Günaydın.
1: Tamam, sabah versiyonu geliyor. Günaydın millet. Kahvesini alan, tostunu kapan, yola düşen herkes. Gün yeni başladı ve biz buradayız. Enerjimiz yüksek, frekans tertemiz. Hadi bakalım.
0: Cillop
1: gün başlasın.
0: Gibi.
1: Mis gibi efendim.
0: Tam kararında. Ne az.
1: Budur. Budur. Net, berrak, kıvamında, tam ayarında.
0: Tam ayarında. Yaşa.

Biz de buradayız ablam, günaydın bekliyoruz demiş. Güler ablam. Güler ablacığım, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Ben işteyim, yalnız bugün. Necdet abin demiş, yalnız değil ben varım Aynur abla. Ben

0: bu da senin gibi yantal diyor Halil. Niye benim gibi yantal olacağımış ben? Ben yantallıyım, dünyanın en iyi insanıyım, en saftirik insanıyım, en şey insanıyım ben dünyanın be. Hasan günaydın. Kataramenes, kaçarides, kataramena, pondikya, kataramena, arachnes, kataramenes, arachnes. Ya, bütün haşeratları öldüren isim. Al sana bombe, al sana bombe kaçarides, al sana bombe böcekleri, arachnileri. Tertemiz yapıyor. Gittiğiniz her yerde hijyen servisin tuvaletleri, tuvaletlerde efendim zamazingolarını görebiliyorsunuz. Hijyen servis, Batrakya'nın hijyeni için, dükkanlarınızın, işlerinizin periyodik ilaçlanması için hijyen servis Hasan. Fatih de karşı karşıya. Efendim Fatih de Hasan komşu. Komşu komşun külüne muhtaçmış. Kıdır'a soracağım bakalım ne demek olduğunu biliyor mu? Ve Fatih de döşeme kaplama işleri, koltuk üretimi, koltuk kaplama, tavan kaplamaları arabaların, kumaş kaplamalarını yapıyor. Fatih'e de günaydınlar. McCatering'e de günaydınlar. McCatering, catering işleri, yemek, düğünlerinizde, etkinliklerinizde, mevlütlerinizde, en güzel günlerinizde McCatering en uygun fiyatlarda, hijyenik kaplarda, modern şekilde sıcacık dağıtım yapıyor evlerinize. Hıdır! Hıdır!
1: Buyurun efendim, buradayım.
0: Buyur Gürkan abi diyeceksin.
1: Buyur Gürkan abi.
0: Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye bir söz var Türkçe'de. Bir atasözü var. Ne demek bu? Komşu komşunun külüne
1: çok
0: muhtaç.
1: Güzel.
0: Çok güzel, evet.
1: Evet, evet. Yani en küçük şeyde bile, mesela kül, yani değersiz gibi görünen bir şeyde bile aslında komşular birbirine ihtiyaç duyabilir. İnsanlar arası dayanışmayı anlatan.
0: Hayır efendim, hayır, çok uydurdun, çok uydurdun. Öyle değil, öyle değil. Şöyle, eskiden,
1: ne demek istiyorsun?
0: Eskiden köylerde, halen bile birçok köyde Türkiye'de soba yakılırmış, tamam mı? Diyelim
1: tamam.
0: Ki senin soban var, benim de sobam var, tamam mı? Diyelim ki sen Hıdır'sın, ben Gürkan'ım. Öyle diyelim ki, dil öyleyiz. Benim sobam söndü değil mi? Ben ne yapıyorum? Bir kürek alıyorum. Ondan sonra sana kül almaya, ateş almaya geliyorum. Sobamı tutuşturmak için. Tabii buna uygun bir atasözü daha var. Ateş almaya mı geldin denir. Hemen gelip de oturmayan, hemen giden misafire sen ateş almaya mı geldin denir. Çünkü eskiden ateş almaya gidermiş komşular komşulara kürekle.
1: Evet.
0: Sobaları söndüğü için dinle beni. Ondan sonracıma tabii ateş sönmesin diye oturmazlarmış, kahve içmezlermiş. Hemen kürekle ateşini alır sobadan, korunu alır gidermiş evine, yakarmış sobasını.
1: O zaman hata yapsın.
0: Hata yaptın, ben seni hiç... Bugün sen iyi değilsin.
1: Sert girdim.
0: Sen sert girme, yumuşak gir. Sert girme. Yumuşak
1: tamam,
0: da yumuşak,
1: tamam.
0: alıştıra.
1: Tamam, niye bu yavaş kadar... yavaş.
0: Ha? Ama sert girilmez ki, yapma. Sanki sen acemi tamam. Kızan gibi yapıyorsun kendini. Hıdırım bayağı.
1: Tamam.
0: Aman be kızancım bayağı. Yapma
1: tamam
0: öyle.
1: Tamam. Sakin.
0: Yapmasana kızan gibi, sen kendini düzen. Evet.
1: Tamam.
0: Ne diyorduk?
1: Tamam.
0: Bak bakalım, sen şimdi araştır bakalım. Ateş almaya mı geldin? O ne demekmiş?
1: Hemen bakıyorum. Buyur Gürkan abi. Ateş almaya mı geldin demek? Birisi böyle apar topar geldiğinde ya da hemen gitmeye kalktığında hani bir otur hele bir çay iç demenin hafif sitemli yolu. Eskiden ateş almaya gelen komşu beklemezmiş. Ateşi alır almaz dönermiş. O yüzden hızlıca gidene hafif takılarak söylenir. Yani aslında biraz daha kal, sohbet et anlamında.
0: Evet, bir laf daha var. Tabakhaneye bok mu yetiştireceksin?
1: Hemen
0: bu ne demek? Tabakhaneye bok yetiştirmek ne demek?
1: Evet Gürkan abi, bu da aynı aileden ama bu daha sivri, daha mahalle ağzı. Aşırı acele eden birine ya dur bir, nereye yetişiyorsun, ne bu telaş?
0: Ama neden öyle derlermiş? Tabakhaneye bok neden yetiştirilirmiş?
1: Hemen. İşin aslı şu Gürkan abi. Tabakhane hayvan derilerinin işlendiği yer. Eskiden orada köpek dışkısı kullanılırmış. İçindeki enzimler deriyi yumuşatıyormuş. O yüzden dışkı toplayıp tabakhanelere yetiştirenler varmış. Buradan da ne bu telaş? Tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun?
0: Evet.
1: Lafı kalmış.
0: Köpek dışkısının da taze yani, olması, bayatlamadan yetiştirmesi gerekiyormuş. Bu enzimlerin bozulmaması için. O yüzden sıçan köpeklerin boklarını alıp haydi buranın tabakhaneye yetiştiriyorlarmış. Ya.
1: yetiştiriyorlarmış, doğru.
0: Evet. Hatta İstanbul'da evet. Tabakhane diye bir semt bile var. Tabakhane, eskiden orada tabakhaneler varmış. Ah çok
1: şaşırdım. Dur ona da bakayım.
0: Bak bakalım.
1: Evet. Evet Gürkan abi, İstanbul'da deri işinin yoğun olduğu yerlerde tabakhaneler şehrin dışında kuruluyormuş. Koku ve atık yüzünden. Zamanla bazı yerlerin adı da orada kalmış. Yani düşün, bir zamanlar insanlar tabakhane denince burun kıvırıyordu. Şimdi biz sabah Radyo City'de kültür tarihi anlatıyoruz. İnsanlık böyle bir şey işte.
0: Ya be abicim, Hıdır abi.
1: Evet Gürkan abi.
0: Bak bu kutura düzgün davran, basacak gamoto insana. Demedi deme günaydın demiş Mayık Tuzlacı. Konuşmayayım ben sana. İyi ki varsın, hastanede kimse giremedi odasına. Yalnız Gürkan Nesinoğlu vardı demiş Aynur ablam. Çok teşekkür ederim, iyi ki sizler de varsınız. Ali ne oldu be bizim iş? Ha? Olacak mı olmayacak mı? Geleceksin mi gelmeyeceksin mi? Oyun havası var mı bu akşam? Enişte soruyor demiş Güler abla. Olmaz mı canım? Allah Allah. Oyun havasız gece mi olur? Oynamadan gece mi olur? Benzinleri şimdi birazdan...

Amca, senin bu Hıdır çok hava aldı. Onu dövmek lazım diyor Gökhan Karaali. Tamam Ali'm, tamam Ali dostum. Tamam dostum Ali.

Kadına 31 kilo şaba demiş Çiko. Nasılsın be Alman Çiko? Günaydın fıstık demiş. Günaydın yavrum. Sensin fıstık. Sensin fıstık.

0: Haşim, hangi bir mezarlıktasın gene be? Ha? Hangi mezarlıktasın gene be?
1: Yalnızlığın yaşasın.
0: Tahtalıköy mezarlığında mısın? Günaydın kral. Almanya Nürnberg'ten şu an tütün kırmakta olan yabacılı Mustafa abiye kolay gelsin selamlar demiş Tayfun. Günaydın. Günaydın Tayfun'um, günaydın.

Aşkımız, aşkımız yaşasın. Kızdın mı, neden konuşmuyorsun bana demiş Faik Tuzlacı. Hiç Faik ne yazıyor anlamıyorum bugün. Günaydın dın dın dın dın. İsmail günaydın dın dın dın dın. Günaydın dın dın dın

Yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, şeker gibi yufka, bu yufkalarla yapılan börekler hiç kilo aldırmıyor, bu yufkalarla yapılan gözlemeler 10 numara 5 yıldız oluyor sevgili dostlarım. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, içinde altın yaprakları var yufkanın, ya o derece güzel. Rodopi'ndeki bütün bakalyon marketlerde Trakya Yufka Rıdvan Feyiz'e çok teşekkür ediyorum. Sinan, SPS and Consulting and Rent-A-Car, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım, satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım, satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulanması ve ödemesi, devlet harç pulu, basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Yakın zamanda da efendim elektronik faturanızı ödeyebileceksiniz. SPS Consulting and Rent-A-Car ayrıca elektronik takograf da temin ediyor profesyonel sürücülere. Hoppa! Haşim Çolak öksürme mikrofona çok amatörce duyuluyor diyor. Ben yaşlıyım, hastayım, kalbim var, şekerim var, kolesterolüm var, romatizmalarım var, cigara içiyim, poro içiyim, nargile içiyim. Ay öleyim galiba. Ay öleyim galiba. Ay öleyim galiba. Amca bu Haşim yeni dinleyici. Çünkü bizi dinleyen Haşim isimli biri yok diyor Gökhan Karali. Bundan sonra olacak. Bundan sonra herkes bizi dinleyecek. Haşmet de bizi dinleyecek. Haşim de bizi dinleyecek. Çarşamba'dan itibaren.

0: Dur ki ben öksüreyim. Ay ay. Ünlüler eşek gibi öksürür mü? He? Eder. Sana çok zor bir soru soracağım kardeşim.
1: Tamam.
0: Sorayım mı?
1: Ateşle ilgili.
0: Ünlüler,
1: sor bakalım.
0: Ünlüler nasıl öksürür? Kibar öksürür. He? Ünlü öksürün yakalarım.
1: Kıvanç. Gürkan abi şimdi Kıvanç Tatlıtuğ'un birebir öksürüğünü yapamam şimdi.
0: Kıvanç Tatlıtuğ'dan bana ne be? Kıvanç benim öksürüğüm ya. Ben ünlüyüm.
1: Abi dur bir. Sabah sabah şimdi canlı yayında öksürmek de biraz hijyenik olmayabilir abi. Ne oldu? Üşüttün mü yoksa?
0: Niye be? Niye hijyenik olmayacağım? Şu radyodan insanlara mikrop mu geçecek?
1: Yok Allah yok. Allah. Onu mikroptan ziyade yani şimdi canlı yayında
0: öksürmek...
1: Bıraksana
0: şimdi manakiyaları bayağı. Bırak manakiyaları tamam. Şimdi. Hadi öksür tamam, öksüreceksin sen. Tamam, ama sen de tamam. Vallahi billahi. Yapacağım.
1: Abi şimdi dur, bu öksürüğü yapabilmek için önce bir öncesini anlatmam lazım. Diyelim ki stüdyodasın, herkes iğne atsan yere düşmeyecek durumdalar. Bütün herkes sessiz. Sen böyle bir burnunu çekiyorsun. Sonra böyle bir nefesini tutuyorsun, içeri çekiyorsun. Ondan sonra böyle kibarca diyorsun ki sabah sabah da sigara da içmiyoruz ama yani sesimiz böyle çıkıyor diyorsun.
0: Ondan hayır sonra... öyle yapmıyorum canım. Yapmıyorum.
1: Ha.
0: Ya.
1: Oh, tamam. Demek onu. Bu. Bu genelde böyle boğazını temizlemekten ziyade daha çok böyle dikkat çekmek için yapılan bir
0: evet,
1: hareket.
0: Ya dikkat yani... çekmek için. Evet. Dikkat aynen. Çekmek için yapıyoruz. Onu nasıl yapıyoruz?
1: Abi şimdi ben yapsam olmaz, senin kendin yapman lazım.
0: Ben sana çünkü ben sana bir şey yaşlı, hasta, çok sigara içen, alkol kullanan 75 yaşında adam öksürüğü yapayım mı?
1: Yap bakalım. Abi sabah sabah korkutma beni ya. Tamam yeter. Yo ben anladım mesajı. Tamam. Çok sigara içen tamam anladım. 75 yaşında. Teşekkür ederim.
0: Hıdır altına sıçtı galiba. Korkma be. Korkma be deli be, korkma be. Ehe.

0: herkes
1: yavaş yok sırıkınma o kadar. Yoktur. Kaçıracaksın anlamadan demiş Leblebi Hüseyin Aga. Konstantino kaç senedir var? 90 yıl. Enenin de kronya. Kalimera Konstantino, kalimera kriya Konstantino. Şeker hastalığının şekerini çıkarmayan helvalar. Konstantino'da. Kuru yemişler. Hüseyin abinin kendi yaptığı tayinler. Kriya Konstantino'nun kendi elleriyle yaptığı reçeller. Özellikle Kardizanki Sansu Konstantino. Enenin de kronya Konstantino. Cüneyt, nasılsın Martin? Günaydın. Sormayan günaydın. Benden selamlar gönderebilir misin? Seven Bahriye Susurköy'de, Susurköy'e demiş Erdal. Gönderebilirim. Gönderdim. Hepsi senin mi? Hayır. Yarısını ödünç aldım. Hepsi senin mi?

her türlü inşaat malzemesi, dış alanda ne isterseniz, plakar kedir, fayanstır, kum, çakıl, çimento, mimento hepsi var. 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün var. Praktikel güzelliğinde çay makıf kurunda uzun yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz sevgili dostlarım.

mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. San Siro. Acayip. San Siro'da bayanlar için harika takılar, takı setleri, saatler, muhteşem takı alanında da 20 yıllık tecrübeyle San Siro. San Siro'nun Kingfood'un karşısındaki şubesine gidin. San Siro'nun Alaş şubesine, Büyük Park yerinin Büyük Esen'in olduğu yerdeki şubesine gidin. Depolarına gidin. Kozluke yolunda San Siro. Batı Trakya'da tek tiro San Siro. Kalimera günaydın San Siro. Mücevherat kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezinde. Aykut Saygın ve ekibi. Yan tarafında Sina Pırlanta. O da onların. Onun da yan tarafında döviz bürosu. O da onların. Yakında tüm oraları alacak onlar. Edirne'de Sarışlar Caddesi'nde 32 numarada sevgili dostlarım. Sizin hizmetinizde. Ne koyayım sana? Haşme sana ne koyayım? Ne koyayım, ne istiyorsun? Elif Kara Osman, benim yetisenim. Kaymak gibi vücudum oldu, kaymak gibi. Elif Kara Osman sizin de diyetisyeniniz olsun. Size de kilo aldırsın, kilo versin. Kas yapmak isteyen kızanlar, bol proteinli beslemek isteyenler Elif'e gitsinler. Efendim Elif Kara Osman 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi, hastalıklarda beslenme tedavisi, şekeri olanlar, kolesterol olanlar, böbrek sorunu problemi olanlar, çölyak hasta olanlar Elif Kara Osman'a uzman diyetisyene gidiyorlar. Adliye binasının arkasında, eski adliye binasının arkasında ikinci katta hizmetinizde Elif Kara Osman.

Gürkan abi hayırlı programlar. Sıradaki şarkı Aşağıköy'den teyzemle Aldoğum'a gelsin. Bugün lütenli çay yapma günü demiş Asliye Mehmet. Ah. Siz Yunanistanlılar lütenli çay yapıyor mu? Bulgaristanlılar yapıyor lütenli çayı.

0: Alo. Alo. Traktör deyince, traktörcü deyince Mesut'a çok teşekkür ediyoruz. İkinci el traktörler, birinci el traktörler, Solis ve Köte marka traktörlerin Batı Trakya bayi Mesut, sevgili dostlarım. Traktörlerinize kabinler de var. Türk malı çok güzel kabinler. Her traktörle ilgili her şey için Mesut'a gidebilirsiniz. Mesut'a görüşebilirsiniz. Ayrıca Mesut'a gidip tarım aletlerinizin tamiri, bakımı, servisini de yaptırtabilirsiniz. Fındıklara fıstıklara gelsin.
1: Efendim?
2: Fıstık.
1: Efendim?
2: Sensin fıstık.
0: Aslında sen Bulgaristanlı mısın? Tamam, anlaşıldı. Anlaşıldı. Kolay gelsin. Bir kavanozcuk lütenince bana da yollasanız ben. Dur, kibar kibar isteyeyim. Acaba yollarlar mı bana? Bir kavanozcuk, azıcık küçücük bir kavanoz lütenince yollarlar mı?
2: Sensin fıstık.
0: Ha? Sensin fıstık. Sensin dilenci. Sensin dilenci. Koca dilenci. Öğrencisi, profesör, doktor dilenci.

0: Tersin fıstık.
1: Ah, ah bize lazım. Ah, yorgan yastık. Ah, ah,
0: ah. Sokaklarda gezmeyen gazeteci var ya.

0: Ay diye Latuke. Sadece Lutenç olsa her türlü meze dolu. Abim helal olsun sana demiş. Ben yollayacağım, merak etme demiş Asya Sayın be. Vay vay vay vay vay, çok heyecanlandım, çok sevindim şimdi. Çok heyecanlandım bak. Bak dinleyicilerim, ben hiçbir şey istemeden bana yolluyorlar. Görüyor musunuz? Ben bir şey istemeden bana neler yolluyor dinleyicilerim. Yaşayın. Çok yaşayın. Yaşayın. Ben Fikret abiye söylerim, o bulur siz isterseniz. Fikret abiyle yollayabilirsin. E sen hangi köydendin? Elif Kara Osman. Elif günaydın. Elif günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Ne sevgili dostlarım. Agora Plus'a. Aman çok mesaj var burada, bunları görmedim. Oğuz Mehmet günaydın, günaydın. Hasta olduysan bu akşam eğlence iptal mi olacak demiş Oğuz Mehmet. Sen nasıl olsa gelmeyeceksin. Sen niye soruyorsun ki? Hasan günaydınlar. Çanakkale'ye günaydınlar. Senin öksürüğün pezevenk öksürüğüne benzeri demiş. Pezevenkler öyle mi öksürüyor be Hasan? Günaydın. Gürkan güzel bir hafta sonu olsun demiş. Seval Hanım günaydın. Günaydınlar Hatice ablam. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın abi, kolay gelsin. Şimdi bunu yeni paylaştım demiş Nurgül. Evet. Hanımlar hazır mısınız? 4 Ekim Pazar günü Edirne gezisi var. İki fiyat var. Sadece Edirne turu için sevgili dostlarım 20 euro ücret. Edirne turu yapmak isteyenler, Edirne'ye gidip gelmek isteyenler 20 euro. Eğer içinde hamam sefası da istiyorsanız 40 euro. Hamam sefasında ne var? Kese köpük, kahve ikramı, meyve ikramı, darbuka eşliğinde kız kızdan eğlence var. Bu 40 euro. Sadece Edirne'ye gidip gelmek istiyorsanız 20 euro. Otobüs 4 Ekim Pazar günü saat 4.30'da hareket ediyor. Gümüşhane Büyük Kilise'nin yanından hareket ediyor. Daha detaylı bilgi için benden bilgi isteyebilirsiniz. Telefon numarası isteyebilirsiniz. Ya da Nurgül'den geçebilirsiniz. DJ Aydın'dan göndereceğim ışıklardan demiş. Asiye, sen Işıklar Köyü'ndesin. DJ Aydın'dan göndereceksin. Gelmez oğlum, o konserveler gelmez. Sittin sene gelmez. Ben kimseye güvenmem. Fikret abiden başka. Ya da Hasan'a ver. Işıklar Köyü'ne gidiyor musun? Hasan sana ilaçla mı? Günaydın Gürkan, kolay gelsin, terapiler olsun demiş. Turan abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Turan abi, günaydın Turan abi, günaydın Turan abi. Evet. Serdar döşüyor. Serdar koltuk üretiyor. Serdar jel kaplamalar. Serdar gölgelikler. Uzun yılların tecrübesiyle döşeme işinde Serdar var sevgili dostlarım. Gümüşhane Kozmiyo yolunda 1. kilometrede sizin hizmetinizde. Motoklas, klas işler, klas servis, motoklasla sevgili dostlar. Motoklas Kozlukepir'de. Motosikletler, ikinci el, birinci el. Efendim, ağaç biçme, ot biçme, çim biçme makineleri. Stilvai Motoklas, Motoklas'a selam. Programa devam. Drop Pastanesi, damla damla damlayan lezzet. Drop Pastanesi'nde yaz boyunca ve kış boyunca muhteşem, harika, 10 numara 5 yıldız dondurmalar var. Ona herkes yazıyor. Gürkan abi diyorlar, İyi ki tanıtıyorsun. Çok güzel diyorlar. Drop Pastanesi'nin pastaları, dondurmaları, her şeyi harika. Drop Pastanesi Şapçı'da, Kıtenin yanında, yakında yeni yerine, Kıtenin öteki tarafına taşınıyor sevgili dostlarım. Evet, bu kadar basit, bu kadar. Güzel. Ve boya deyince, boyacı deyince, Eray Harbaz Yalımlı'da. Bir telefon kadar uzağınızda. Önemli olan şu: söz verdiği zamanda geliyor, söz verdiği zamanda işini bitiriyor. Siz memnun, alan memnun, veren memnun kalıyor. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu'na çok teşekkür ediyorum. Deva, biz vatandaşın derdine deva olmak için varız diyor Deva sevgili dostlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KIA gibi devlet destek yardımlara başvurular. Deva, Papadima 37 Şapçı Espresyonist'in yanında sevgili dostlarım. Deva, çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Deva Tuke, Deva Tuke, Tuke Deva, Tuke Tuke Tuke. Efendim, Ali Molla Molla Ali, Auto Kinesi, sürücü kurslu, uzun yılların tecrübesi, o otomobil ehliyeti. Otomatik vitesli arabada araba kullanmasını öğrenir ve ehliyet alır. Ayrıca Ali Molla Molla Ali otobüs ehliyeti, kamyon ehliyeti, tır ehliyeti için autokiniseyi seçin. Ve dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Çukur Kahve'nin karşısındaki köşede, eskiden Esat Orhan vardı, kapandı. Şimdi orası dost cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri oldu. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlarım. Duke duke duke. Ve ne diyoruz, Ahmet Bayram nerede? Puyne Ahmet're? Nerede bu devletre? He? Nerede re? Bu nere devlet millet? Ahmet Bayram, Just Green. Just Green'i de Hıdır Kudur tanısın. Hıdır Kudur. Hıdır Kudur.
1: Buyur Gökhan abi.
0: Hıdır abi.
1: Buyur be Gökhan abi.
0: Hıdır abi, Hıdır abi.
1: Duyuyoruz vallahi, buradayım.
0: Just Green'i tanıtır mısın? Süsleyerek püsleyerek.
1: Just Green. Just Green efendim, doğa dostu, ev hanımı dostu, cep dostu deterjanlarımız mis gibi kokular. Çamaşırın mis kokar, mutfağın parlar, cebin de rahat eder. Just Green alırsın, gönlün ferah olur. Hem süslü, hem füslü, hem Just Green'li.
0: Hem süslü hem püslü, değil mi? Hem süslü hem püslü. Yaşa be, yaşa be.
1: Aynen öyle, aynen öyle.
0: Seviyorum seni ben, seviyorum seni ben.
1: Ben de seni seviyorum Gökhan abi.
0: I love you.
1: I love you too.
0: Yes, yes baby.
1: Yes baby.
0: Πάμε στο νερό ρε φίλε, φίλοι και φίλες μου. Πάμε μες στο νερό. Έλα. Selam genç abim demiş Gökay Topulu. Gökay, seni arıyorum ne zamandan beri. Tanju gelmeyecek. Sizin köyde nişan mı ne varmış, bir şey varmış. Efendim Tolga gelmeyecek. Onun yanları ağrımış. Sen geleceksin mi akşam korifiye? Çiko gelmeyecek. Fethiye'nin doğum günü varmış. Allah Allah. Allah Allah. İtirisko kokos tam estetik orifere fili kefiniz bu simera. Gürkan abi bugün giyinme tarzın nasıl olacak demiş. İpli don giyeceğim bu akşam, kardeşim söylemesi ayıp. Dantel giymeden yapamıyorum. Danteli ipli. Yaz kış hep danteli giyiyorum.

Sen de mi Nişan'a gideceksin bak Gökay? Ha buldum kimden göndereceğimi. Şakir'den göndereceğim. Bu akşam gelecekmiş diyor Asiye Mehmet. Ha? Tamam. Ay çok teşekkür ederim. Ben istemeden bana hediye gönderiyor dinleyicilerimiz. Ay çok teşekkür ederim Asiye. Çok teşekkür ederim. Fahir'e de kavanozu açıp uzaktan kokturacağım. Yakından koklatmam mikrop falan geçer. Bütün bakteri saçıyor her yere. Penet satan yan şapçıda. Şapçıda Gönül Sinan dinliyor musunuz?

0: ανέβει η ομάδα τώρα.
1: Πάμε ρε. Άντε ρε φίλοι και φίλες μου, να ανέβουμε λίγο ρε παιδιά. The Fat Market'ler. Efendim keyifli alışveriş. Bin bir çeşit tek adres. Hijyenik ortam, tertemiz ortam, temizliğe, hijyene çok önem veriyorlar. Rıfat Market, Kozlukepir, Rıfat Market, Kurcalı'da fark yaratıyor. Rıfat Marketlerden vazgeçmeyin. Rıfat Market sizin de marketiniz olsun. Rıfat Market her zaman, her daim yanınızda sevgili dostlar. Rıfat Market, Rıfat Marketleri çok teşekkür ediyorum programımıza her gün katkı yaptıkları için.

Έλα ρε, δώσε. Ωχ, άμα και πως μ' αρέσει.

Kuru kahvenin adı, kuru kahvenin tadı, kuru kahvede lezzet, hacı. Hacı kuru kahve. Gümüşüne de sevgili dostlar. Yılların tecrübesiyle değişmeyen lezzet. Ayrıca geleneksel sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyoga, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar, en kaliteli baharatlar lahana 14'te Köfteci İsmail'in karşısında, Sansiro'nun sağ karşı köşesinde kuru kahveci Hacı. Çok teşekkür ederiz programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Toyota Ioannidis. Lefkinihta'da da Toyota Ioannidis'i gidin ziyaret edin. Yeni model Toyota Corolla, Toyota RAV4, Toyota Hilux ve en son eklenen makyajlı yepyeni 2026-2027 model Toyota Yaris Cross. Toyota fark yaratıyor. Ella Zosia Tuner. Günaydın Tuner. Geliyor musun bu akşam? Korifiye Tuner. Tayfun abinden geleceksin mi Tuner?

Korifiden midene de düşebilirim demiş Tuner. Ha? RAV 4'ü isterdim ama pahalı geldi diyor Gökay. Bayağı pahalı hem de. Öyle büledil. Toyota bu. Toyota.

Akustik Erken'de Komutanı Şener, Honda Center'ın karşısındaki yolda. 2531-0727 olan telefonda. Gümüşcine'nin gururu. En eski işitme cihazcılarından, hatta en eskisi. Şener İskeçe'de En İskisi adı altında Zara Kiss'in karşısında İskeçe'de hizmetinizde. Hüseyin Sevdalı ve ekibine çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlar. Hüseyin Sevdalı bir eğitimci. Kariyer Dershaneleri Gümüşcine Yeni Yol 46 numara Bulatköy ve Bekirli'de. Gümüşcine ve Bulatköy'de servis araçları da mevcut. Kızlanları evden alıp eve bırakıyorlar. İlkokul İngilizce Grancı dersleri, ortaokul ve lise tüm destek dersleri mevcut. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi. Sadece 2 kişi geçemedi. 38'i geçti. Bu büyük bir başarı. Siz de başarıyı yakalamak için Hüseyin Sevdalı'nın kariyer dershanelerini seçin. Ve hiskani halletin.

0: Dükkan köşe, esnaf Ayşe.
1: Bir de biz postakala bölge.
0: Batı Trakya'daki ilk süslemeci Silogi Ayşe ablaya, tüm ekibe günaydınlar. Süsleme alanında fark yaratıyor Ayşe abla. Fark yaratıyor Ayşe abla. Ne oluyor be? Bu iyi diye.

Osman'ı saldım. Osman bu sabah gittim, öyle uğraştım böyle uğraştım, bir sürü laf yaptım, yok gelmiyor, kafesin üstünde duruyor, sıçmış yerlere, plakakilere pıçık pıçık sıçmış. Osman'da da bir tuhaflık var bugünler. Allah öyle çıkarsın. Kendro İlikay Piktopiyas. Efendim, kariyer dershanesiyle karşı karşıya evyeler, lavabolar, çeşmeler, musluklar, Türk usulü kendinden tarihte çeşmeler diye pışkırttırıyor, tuvaletler, mutfak dolaplarına, gardıroplara çeşitli mekanizmalar, kapı kutuları, tahta masalar, masa ayakları. Kendro'da İlikay Piktopiyas. Kendro'ya çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok şık bir mağaza. Oktay Bey ve ekibi Kendro. Trakya Mobilya. Ferişte günaydın. Mehmet günaydın. Tüm ekibe günaydınlar. Trakya Mobilya Pipa Trakis. Geleceğiniz mi siz Surköy'e? Bu akşam Ferişte, Mehmet, Trakya Mobilya. Tüm ekibe günaydınlar. Kendi kanalına günaydınlar. Kendi kanal nerede? Bekirköy'den sonra sol deniz fabrikası karşısında. Prefabrik evde de iddialı. Trofa villalarda da, konteynerlarda da iddialılar. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30, %40 indirim var. Bugatti Atriyan'da Filiz'in bitişinde Gümüşlü'de ikinci şubeleri. Bugatti Atriyan'da Filiz'de canınız börek çektiğinde. Oh, mis gibi börekler. Efendim, Merkez Dükkan 32 Eski Valilik Biraz Kasti Kofi Brans'ın yanında. İkinci şube İrodoto 2 Platya'da Fotostar'ın yanında. Üretim yeri Marinaki 8 Konsolosluğu'nun arkasındaki sokakta. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Üretim yerinden hem dondurulmuş hem pişmiş börek alabilirsiniz. Fagi.gr internet sitesi. Platya'daki şubeden de 29853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz sevgili dostlarım. Güler abla günaydın. İrfan Abdullah, Mehmet Hüseyin Agam, Bülent Yusuf, Fatma İbrahim ablam, Faik Doğancı, Emin Ferruoğlu, Hasan Şerif Ali Kahveci, Gülsüm ablam, Melih Koca Hanım ablam, Gülses Ali, Sevim Buasi, Yüksel Mümün, Ayla Bayram, Badex Kızlar, Hüseyin Rasim, Taverna Korifi, Halil Belginesin.

στεφάνω. Είδες με εσύ, εμένα δε μου κάνει. Μουτσέ φεράτ κουίρου μου και δίνετε. Στον αρχάντζατε στο τσικίνο μαραντάντερ. Κόλια, κουπέ, αλτέν. Bütçe ferahat kuyumculukta, bütçe ferahat kuyumculuk sevgili dostlarım. Harika hizmet, 10 numara 5 yıldız hizmet. Yan tarafında Sina Fırlanta, onun da yanında döviz bürosu, o da onlara ait, güvenebileceğiniz Edirne'nin vazgeçilmez esnaflarından bütçe ferahat kuyumculuk. Çok teşekkür ederiz programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Efendim Elif Kara Osman benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Kara Osman Halko Kondili 3'te eski mahkeme binasının, eski adliye binasının arkasında ikinci katta. Uzman diyetisyen, kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, kilolarını muhafaza etmek isteyenler, sağlıklı beslenmek isteyenler Elif Kara Osman'a giriyorlar. Elif Kara Osman bu konuda fark yaratıyor. Güvencine de sevgili dostlar. Var mı? Eğer Gürkan. Saliko. Calimera, haga Gürkan, naco, Dios. Ella salico, ella salico, ella pedimos.

Traktör deyince, traktörcü deyince Mesut. Bayatlı'da Köyün Kahvesi'nin karşısında ikinci el, birinci el traktörler. Solis ve Kyoto marka traktörlerin Batı Trakya bayi. Traktörlere kabinler, her türlü tarım aletlerinin tamiri, bakımı, servisi Bayatlı'nın tam merkezindedir. Nurten ablam, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, hoş geldin. Kamil abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Şakir Mehmet, günaydın abi demiş, günaydın, günaydın, günaydın Şakir'im, günaydın, günaydın, günaydın. Luteniça, muteniça olacaklar bana. Getirmeyi unutmayın, luteniç alırım, muteniç alırlar, iyi mi? Asiye Mehmet yollayacak. Ha bakayım, ha bakayım, ha bakayım kızanlar. Ha bakayım akşama. Herkesi korifiye bekliyoruz, kızlı erkekli. Eşinizle, dostunuzla gelebilirsiniz sevgili dostlarım. Korifi, fantastik korifi. Bu akşam yine canlı müzik. İlkan Solis. Durmuş Armonistas Gürkan Nesrinoğlu. Bamem.

Πάμε, παιδιά. Πάμε, παιδιά. Ve sevgili dostlarım, ne diyelim? Fatih diyelim. Koltuk üretiyor, koltuk döşüyor. Koltukların tamirini yapıyor. Arabaların taban kaplamalarını, döşeklerini yapıyor Fatih sevgili dostlarım. Fatih bu konuda uzman. Karşısında da Hasan var, hijyen servis var. Batakyanın hijyeni için. İş yerlerinizin periyodik ilaçlanması için. Böceksiz, haşeresiz, bir örümceksiz bir hayat için hijyen servisi seçin efendim. Hijyen servisi Fatih, karşı karşıya iki komşu. Komşu komşu. Fethi Hasan, Berkay Berkay, Yasemin Hüseyin, Şerif Şerif, Ender Eşref, Serhun Mustafa, Ender Cemiloğlu. Bende ekli olan ve bugün doğum günü olan dostlarım, bende ekli olmayan. Bugün doğum günü olan herkesin doğum gününü kutluyorum. Önce sağlık diliyorum.

Sagana'cı Cemal'e benden yine kez ne kapsateyi gönderir misin demiş Leblebi Hüseyin Agam. Neden? Niçin? Yatayım. Sen akşama bizim masaya mı oturacaksın, ayrı mı geleceksin? Harit annenin mi geleceksin? Hüseyin Agam.

estos dromos. Έλα Τζεμάλ, έλα Χουσέιν αγα, πάμε δώσε, δώστε ρε παιδιά, δώστε ρε, τζάστε ρε, Σόντορα, çok teşekkür ediyoruz. Sondur çok güzel binalar yaptı ve daireler satıyor. Ödeme kolaylıklarıyla Sondur'da, İdariye İlkokulu yanı mahkeme binası yanında, 6 katlı binada, satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında, 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar, 2+1 daireler, satılık. Projelerde lüks ve kalite ön planda. İlgilenenler, mimar mühendis Sondur Halil'e başvurabilirler sevgili.

0: kız.
1: Ah mekap sahte. Yine kes.
0: Rosaline çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Rosaline Butik sevgili dostlarım. Gümrücüne de %30, %40 indirim. Tesettür giyimde %50 indirim var Rosaline'de. Her gün yeni elbiseler geliyor. Günlük elbiseler, abi elbiseler, çantalar, aksesuarlar, kombinler. Tesettür giyim. Rosaline.butik.com adına Instagram. Demokrat 1'de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında sizlere hizmet veriyor. Rosaline sevgili dostlar ve Edirne'ye gitmek isteyen dostlar, Edirne'ye gitmek isteyen sevgili hanımlar. Edirne turu 4 Ekim pazar günü. Giriş geliş 20 euro. Eğer Edirne'ye gidip de hamamda eğlenmek istiyorsanız kese ve köpük masajı, kahve ikramı, meyve ikramı, darbuka eşliğinde kadın kadına kız kıza eğlence için seçin 40 euro hamamlı. Hamamsız sadece giriş geliş 20 euro. 4 Ekim pazar günü saat 4.30'da Gümrücüne Büyük Lise'nin yanından hareket ediyor otobüsler. Daha detaylı bilgi için Nurgül'den bilgi alabilirsiniz. Benim bana da Nurgül'ün telefonunu sorabilirsiniz.

Hamama bizi de alıyorlar mı demiş Timo. Alıyorlar. Azıcık kıvıracaksın yalnız kendini. Aa na mahrem var diyeceksin. Tamam mı? Öyle örtünüp de gideceksin. Na mahrem var ayol diyeceksin. Öyle alıyorlar.

Aa, çok kolaymış. Sen prova yaptırırsın demiş Timuçin. Provayı ben yaptırırım. Yalnız bir hafta önceden başlamak lazım provalara. Böyle kolay olmuyor. Kolay öğrenemiyorsun. Abi erkeklere de ayrı bölüm var. Siz de katılın, eğlenin. Tas tasa gelmeyesiniz maşallah. Böyle pala bıyıklı abiler var. Sizleri keseleyecek demiş Nurgül. Ne yapayım ben pala bıyıklı abileri? Ha? Biz Kılıç Kankan oynayacağız. Kılıç Kankan. Selam olsun güzelim Batrakya'm, Almanya Lipstadt'tan demiş Saliko. Saliko, senin Instagram'ın, Facebook'un yok mu be kardeşim? Yok mu? Saliko, kaç yaşındasın sen? Saliko. Devam. Sizin rahatlığınız için var. Vatandaşa hizmet için var. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KIA gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araççı devir işlemleri. Devam. Papadima 37 Şapçı. Espresyonistin yanında. Devam. Kuru Kahve Cihat da orada. Eski Bankası'nın bitişinde 48-49 yıllık tecrübe. Nerede Kuru Kahve Cihat? Hakan Bakan, neredesiniz be ya? Hiç yazmıyorsunuz, açmıyorsunuz, radyoyu dinlemiyorsunuz galiba Hakan. Kendi tayinlerini de kendi üretiyorlar. Seçkin Bakkal ve marketlerde de Nihat etiketiyle bu kahveyi bulabilirsiniz. İlyas, güzel bir hafta sonu olsun, sana da hoş geldin. Sefalar getirdin. Şimdi Nurten ablama, Nurten ablam dinliyor değil mi? Nurten ablama çok teşekkür ederim. Bize bamya aldılar. Kendi bamyaları değil, başkasından büyük ihtimalle satın aldılar. Para da almadılar. Hakikaten biraz ayıp oluyor. Ondan sonra demiş ki Nurten abla, bana demiş şarkı çalsın yeter demiş. Üstelik o bamyaları almışlar, büyüklerini atlamışlar. Küçük parmağımı görüyor musunuz? Küçük parmağımın ilk kıvrımı kadar, böyle gösteriyorum ya, bak şimdi görüyorsunuz gibi. Ha, o kadarcık bamyalar, yemin ederim. Harika bamyalar. Anne dedim, bugün dedim bamya yap dedim. Annem bugün banyo yapacak galiba. Tavuk etiyle falan yapalım dedi. İyi dedim. Efendim, harika bamyalar. Çok teşekkür ederim. Ve onlara şöyle, ve Ferdi Baba sevenlere bir remix yapalım. Bir Ferdi Baba, küçük bir Ferdi Baba konseri yapalım. Haydi Ferdi Baba olmasaydı derdimiz. Söyler miydi ben Ferdimiz?

Sabri abi, Yasun. Şimdi Bulgaristan Badek Sızarısı'nın istediğiniz bir Ferdi Baba şarkısı vardı. Hangisiydi o? Onu da çalalım. O da güzel bir şarkıydı. Unuttum onu. Haydi.

sevgili dostlarım. Mona Lisa gelinlik sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. 2000'e yakın gelinlik, kiralık ve satılık gelinlikler gelinlik alanında Gümülcine'de, Batı Trakya'da fark yaratıyor. Bu kadar gelinlik hiç kimsede yok. Mona Lisa'da var. Hatice abla tecrübeli, 30 yıllık tecrübeyle gelinlik alanında fark yaratıyor. Herkes gitsin, gezsin, görsün. Gördüklerinize inanamayacaksınız. O kadar çok gelinlik var ki. Benim bile gelin lazım geliyor. O derece Mona Lisa gelinlik. Canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin araba süslemesi, her türlü süsleme işi de yapıyor. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Nay nay nay nay nay nay. Nurgül, siz bu akşam gelecek misiniz eğlenceye? Nurgül, korifeye gelecek misiniz? Gelecek misiniz?

0: yanacak. Ben ne günler yaşadım, çok iyi biliyorum. Hakikatlar gizlenmez.
1: Saliko sana diye mi be? Saliko.
0: Son günler.
1: Ama sana konuşayım ben.

Erol Agromix Çay Vakıf Köyü'nde, Çay Vakıf Köyü'nün merkezinde, uzun yılların tecrübesiyle hizmetinizde. İnşaat malzemeleri, A'dan Z'ye inşaat malzemesi deyince akla gelen her şey Agromix'te. Duvar süsleri, duvar aynaları, nalburiye, züccaciye ürünleri, bir praktiker güzelliğinde bir inşaat marketi Erol Agromix, bir aile şirketi sevgili dostlar. Erol Agromix, Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Çalışıyorum güzel abim benim, yoksa gelirdim demiş Nurgül. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin Nurgül, kolay gelsin. Çalışan herkese kolay gelsin. Efendim, Agora Plus'larda indirimler. Agora Plus'larda yarın son gün. Her pazar günü son gün oluyor. Ondan sonra yeni indirimler çıkıyor Agora Plus'ta. Airwick 250 ml 2.99. Harfli giyaz tuvalet kağıdı 2.20. Kaç tane var içinde? 10 tane rulo var. Socofreta tanesi 50 lepta. Supreme Extra Extra Large 4 litrelik 3.99. Alatini Pitubör Bisküvi 3x225 gram 1.80. Alatini Yemista Biskota 2x200 gram 1.5 euro. Yarına kadar, yarın da dahil Agora Plus'ta yarım çarın karşısında.

Mikre. Erhan'a Cafer Girehouse. Bu yapma sana Cafer bunu bana ben. Nasıl canımı şimdi tavuk istettim Cafer, tavuk döneri pore filemu. Vay vay vay, ağzımı sular aktı. Girehouse. Bir yaprak bir döner koymuşlar, bir tane de tavuk döner. Pore filemu. Ne zaman sponsor olacaksın sen be Cafer, ne oldu? Bizim sponsorluk işi. Ha, yattı kaynadı galiba arada. Ahmet Titiz, günaydın abim, nasılsın, iyi yayınlar olsun demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, hoş geldin.

Sultan Afro bugün kapalı. Günaydın. Sultan Afro bugün kapalı sevgili dostlarım. Pazartesinden itibaren hizmetinizde olacak. Özcan günaydın. Vedat günaydın.

Ben vallahi söyledim sana, kaybettin. Sen şimdi o gitti o. Sen paraya doymuşsun, ondan gelmedin diyor Cafer. Aman be ya. Yapsam içimden para çıkacak. Ay ne yapayım ben parayı, ne yapayım?

Gürkan, parasız bir şey olmuyor demiş Erdal. Tamam da bende çok para var. Ne yapacağım o kadar parayı? Ya bak, çok oran param var. Ondan bamya be. Lutenetça dilenip duruyorsun demiş Faik. Sende çok param var ama karnı doyurmak için hatim hatim dolaşıyorsun. Hani orada nerede bir hatim var, nerede bir mevlit var? Hem dolaşıyorsun ya, karnı doyurmak için.

Sana vereceğim Emre ama para değil. Akşam vereceğim sana. Emre, temiz don atlet giy gel. Dedim sana, hazır mısın? Hazır mısın Emre? Gürkan vurdu, gol oldu diyor Hasan Şerif Ali. Gol, gol, gol, gol. Gol. Gürkan vurdu, gol oldu Faik kalede. Gol. Allah Allah Allah.

Ne söyleyeceğiz? Beraber söyleyelim demiş Emre. Şunu söyleyeceğiz. O sen yana ben cama. O sen yana ben cama. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana, şak şak şak şak şak diye resim çekecekler bizi. Söylerken bak senaryoyu da kurdum aklımda. Faik ayıp, gel bir pirtol ısmarlayayım. Ayıp demiş. Hatim'den Hatim'e gezme demiş Halil.

0: Akşam Faik abim 4-5 arkadaşıyla istifado yerlerdi Mehmet Ali'de. Bizi davet eden yok ama hadi günaydınlar demiş Latif. Siz bu akşam geliyor musunuz be Latif? Ya da iki gemi yan yana haydayabilir misiniz söyleyelim demiş Emre. Çok neşelisin bu sabah bakayım. Ha? Ayşem'e beni göreceğin için bu kadar heyecanlı neşelisin. Ha? Nay nay nay nay nay. Gözlerim yaşarıyor. Midem fena kaç günden beri. Öyle. Yüreğim bulanıyor. Onunla bile. 12'de bırakacağım programı. Yatacağım. Sonra kalkacağım. Epilasyon yapacağım. Marinasyon demişim. Manikür yapacağım. Pedikür yapacağım. Epilasyon yapacağım. Ya. Sonra süt banyosu yapacağım. Süte yatıracağım kendimi. Çok işlerim var bu akşam. Çok. Biz ünlülerin de hayatı zor. De böyle. Hep hazırlanıyoruz bir gece için. Kaşlarımı aldıracağım. Makyajım var. Oh, kıyafetim var. Acaba bugün ne giysem, ne giysem diye. İki gündür düşünüyorum bu akşam ne giysem diye. Ne giysem acaba? Evet. Bu şarkı sana. Bu şarkı sana. Efendim San Siro farkıyla. Akşam bir yere giderken, eğlenceli düğüne giderken gündelik olarak takılar. Çok güzel takılar var, setler var, kolyeler var, saatler var San Siro'da. San Siro, Kingwood'un karşısında, San Siro Büyük Parkeri'nin olduğu yerde Gümüşhane'de, San Siro'nun depoları Kozluköy yolunda San Siro. Hamile olmayasın demiş Emre, ne bileyim be ya. Ne bileyim. Alayım bir test geleyim Ayşem'e. Bakarız beraber bakalım helada. Benim gözlerim görmüyor. Ben işerim sen bakarsın bakalım. Ha? Olur mu? Bu şarkı sana. Ya havalar şaka bir yana. Öyle bir değişken havalar ki. Akşam gittik arkadaşlar. Buradan şeyde oturduk. Postoleni. Hemiti'de espresyonist'e oturduk. Kardeşim arabanın içinde yanıyorum. Arabadan indim. Orası gölge. Ana nasıl cızdırıyor serin. Arkadaş dedi senin dedi zaketan yok mu? Ceketin yağmur bir şeyin yok mu dedi. Yok dedim. Benimkini vereyim dedi. Ver dedim. Gidim onunkini. Öyle oturduk. Altımda şort üstünde ceket. Soğuk yani insan ne giyeceğini şaşırıyor. Yani bu akşam da korifiye gideceğim ne giysem diye kara kara düşünüyor. En iyisi arabaya birkaç kıyafet birden alayım be. Hava durumuna göre. Bakarım bakalım ne giyeceğim. Bu şarkı sana. Ali Molla Molla Ali Autokinesi. Sizin de sürücü kursunuz olsun. Otomatik vitesi araba kullanın sevgili dostlar. Ali'nin otomatik vitesi arabası var. Orada ehliyet alın. Tır ehliyeti. Kamyon ehliyeti, otobüs ehliyeti. Autokinesis. Autokinesis. Bir tane sponsor daha okuyacağım. Ondan sonra bırakacağım. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, SPS, Consulting and Rent-a-Car. Tekne operatör ruhsat yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, ev vergilerinin sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. SPS Consulting and Rent-a-Car. Efendim elektronik takograf da bulabilirsiniz. SPS'de profesyonel sürücüler için Osmanos 6 Gümüşhane Komodini Sobacar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığındadır. Tayfun. Tayfun bu şarkı sana. Ah bu Tayfun'un açtan yana şansı gülmeye. Bu kıza da gülmeye. Bunun çakraları kapalı. Aşama Emre çok güzel çakra açarmış. Emre sen Tayfun'u tanıyor musun? Tayfun'un çakralarını açalım Aşama. Tamam mı? İçeri hazırlayacağım sana demiş Emre. Zaten eğlence içeride olacak be. Malaka. Ta eğlencenin nerede olacağını bilmeyesin. Ama zaten içeride olacak eğlence. Sen sakın kelebek olmayasın. Çok berbat öksürüyorsun. Sana Coşkun'dan bir yeşil hap alacaksın. Akşama alırsın hapı, birebir gelecek demiş. Leblebici üstelik koyun muyum ben? Ha? Maria mıyım ben? Koç muyum ben? Kelebek olayım.
1: Senle geçen günler ne çabuk bitti. Doymadım.
0: Faik ne oldu? Dut yemiş bülbül gibi sustu. Ha? Ne oldu Faik?

0: Tayfun Deniz diye demiş Emre. Çakraları kapanmış. Çakralarını açmak lazım onun.
1: Sesini, kokunu getirir bana. Senin her halini.
0: Onun kısmeti kapalı, çakraları kapalı kardeşim.

0: Nedir?
1: Abi neye bakmamı istersin? Söyle hemen bakayım.
0: Çakra açar mısın? Çakra kafalı çakralar açabiliyor musun?
1: Inner shish yapmıyorum ama istersen çakra meditasyonunu adım adım yönlendirebilirim.
0: Şimdi bizim nefes bir arkadaşımız alımı, bizim bir arkadaşımız var. Bunun çakraları kapalı, kısmeti kapalı. Açtan yana hiç şansı yok. Adı Tayfun. Tayfun'a seslenelim. Tayfun çakralarını açalım Tayfun'un. Bu akşam onun çakralarını açmayı düşünüyoruz.
1: Çok iyi fikir ama bunu daha güvenli bir dille yapalım. Önce rahat bir nefes, sonra derinliği hissetme, kısa bir niyet belirleme. İstersen Tayfun'la birlikte 5 dakikalık bir nefes ve odak egzersizi yaparız.
0: Evet.
1: Hem sakinleştirici, tamam, hem de gerçekten iyi hissettiren. Başlayalım mı?
0: Evet. Hayır, akşama yapacağız. Tayfun'la beraber ben seni arayacağım. Tayfun orada olduğunca önce rahatlatacağız değil mi? Önce rahat bir nefes.
1: Aynen. O zaman birlikte sakince ilerleriz.
0: Sonra sakince ilerleyeceğiz.
1: Tam olarak öyle. Adım adım acele etmeden önce nefes, sonra beden, sonra rahatlama. Sonra... Akşam aradığında aynı şekilde devam ederiz.
0: Kesin açılacak mı çakraların? Kesin mi?
1: Buna kesin diye bir garanti yok abi. Çünkü bu konular kişisel deneyim. Ama rahatlama, nefese odaklanma, bedeni gevşetme, bunlar çoğu kişiye iyi gelir. İstersen bu kısmına odaklanalım.

yazdım bu şarkı sana, bu şarkı sana, bu şarkı sana. Biber toplayan Refika'ya belki ne kolay gelsin demiş Gülseren'in. Gelsin bakalım. Hepinize kolay gelsin. Bu şarkı.

bu şarkı sana, bu şarkı sana. Hasretle yazdım bu şarkı sana. Hep aynı işte. Darbukanı da al gel. İyi mi Enis? Al Darbukanı da gel. Saat 7'de gel, provaya başlayacağız. Geç kalma, iyi mi? Prova yapacağız önce. Önce prova alacağız.

Mi majörden çalacaksın değil mi? Mi majör boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz ve ekibi. Çok güzel boyuyor, harika boyuyor, muhteşem boyuyor. Söz verdiği zaman da geliyor, söz verdiği zaman da işini yapıyor. Siz memnun, o memnun. Hiç şikayet yok. Eray Harbaz'ı istiyorsanız boyacı olarak arayın, konuşun ya da benden telefonunu isteyin sevgili dostlarım. Ve Ayşe ablanın yanında dükkan köşe esnaf Ayşe diyoruz. Silogi mağazası 1984 yılından beri diyoruz. Hemen o sokakta kim var? 90 yıllık tecrübeyle Konstantino var. Kuru yemişler, lokumlar, efendim ikramlıklar, fındık fıstık, tayin. Kirya Konstantino'nun kendi yapmış olduğu reçelleri deneyin. Bayılacaksınız. Merakla yapıyor, işini severek yapıyor. 90 yıllık tecrübe Konstantino'nun.

0: dün akşam Le Caps Cafe'de bir dana şişi yemiştik. Çok iyiydi demiş Cafer. Kuzu et yok muydu fırında? Fırında. Tarık'ın selamı var. Candan seni dinliyor demiş Tayfun. Tarık. Tarık beni önceden çok dinlerdi. Tayfun dinlemezken dinlerdi. Tarık dinlemeyi bıraktı. Tayfun dinlemeye başladı. Tarık.
1: Köyüm.
0: Ya şu, ya su Tarık.
1: Suları hoştur içme.
0: Nurten ablacığım yazık duymamışsın Ferdi Baba şarkılarını. Olsun, pazartesi yine çalarız. Ben de teşekkür ederim.

Gürkan abi bu akşam dayım Emre'yi korifeye işlemen sanmayacağım. Dayım gelmeyecek demiş Nisa. Niye öyle yapacaksın fenalık sen be? Baba Nisa. Ay fenalasın.

Drop Pastanesi, damla damla damlayan lezzet, sütlü tatlılar, baklavalar, ikramlıklar, yaz ve kışın muhteşem dondurmalar, ice cream, gelato. Drop Pastanesi her alanda fark yaratıyor. Furkanis, Furkan İsmail, Instagram'da bulun. Furkan yurt dışında öğrendi tatlı yapmasını. Drop Pastanesi'ni bir basamak üst seviyeye taşıdı. Şimdi yakında yeni yerine de taşınacak. Drop Pastanesi yeni yerinde, daha büyük alanda, daha güzel, daha düzenli bir alanda sizin hizmetinizde olacak. Drop Pastanesi.

Günaydın. Nereden buluyorsun bu türküleri, eskileri? Ben çok seslerdim tütün dizerken diyor Meşhur ablam. Ben antikayım. Ben bulmayacağım da kim bulacak? Ben İstanbul'un fethini hatırlıyorum. Kızandı bu zaman.

Motoclass, klas işler. İkinci el motosikletler. Birinci el motosikletler sevgili dostlarım. Motoclass'ta. Stilbayi, her türlü alet ve edevat. Motoclass'ta, Kozlukepir'de Motoclass. Uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Motoclass ekibine sevgiler gönderelim. Ve Serdar ve ekibine kolay gelsin. Kumaş döşeme, koltuk üretimi, koltuk kaplama, jel kaplamalar, tenteler en uygun fiyatlarla uzun yılların tecrübesiyle size hizmet veriyor. Gürce Kozmiye yolunda 1. kilometrede hizmetinizde sevgili dostlar.

0: bunu sevgili dostlarım, bunu ustasından dinletelim sizlere. Şuradan çıkalım, hadi bakalım.
1: Konuştur, giden gelmiyor, acep ne?

Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum. Mustafa Kemal'i düşünüyorum.

Allah gani gani rahmet eylesin. Toprağı bol, mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Mustafa Kemal Atatürk. Çalın davulları. Hadi bakalım.

Babam Türkler için çok yaşa Gürkan'ım diyor. Gürkan abi demiş Mehmet. Özkan abim çok yaşayın. Kolay gelsin Kafa Pastanesi. Kral çok iyi gidiyorsun. Böyle devam demiş Safiye Turhan. Sevgiler saygılar hepinize.

Efendim, manastıra mutlaka gezin. Manastıra mutlaka gidin, manastırı mutlaka görün. Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenciyken dolaştığı sokaklarda dolaşın. Çok da fazla bozulmamış. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk aşık olduğu kızın evini görün. Kızın evinin balkonunun altına gidermiş. Oradan öyle balkondan balkona, camdan cama görüşürlermiş. Ya, manastırın ortasındaki havuz halen duruyor. Suyu yok ama havuz yerinde.

Günaydın canım abim de piyanesi. Herkese selamlar ve iyi yayınlar dilerim. Papen Burtan herkese şaba demiş Cemil. Allah'a ısmarladık kardeşime şaba. Hoş geldin Cemil, hoş geldin.

Aga günaydın. Dün pireleri lefkine attım. Hepsi ölmüş. Çok da yoruldum. Uğraştım koca gün demiş Mustafa. Peki köpekler ne olmuş lefkinden? Güldürüyorsun beni. Allah seni dinlemesin. Köpekler ne olmuş? Lefkine köpekler dokunmadı. Lefki köpeklere dokunmamış mı? Haydi bre Pakizem. Haydi be Rüstem amca abim. Haydi be Radop dağları. Of, Radop'un dağları gibi dağlar var mı? Ben Kefalonya'yı çok seviyorum. Zakynthos'u çok seviyorum ya. Aslında bizim yanı başımızda Zakynthos, Kefalonya. Bizim Balkanlar da süper. Balkanlar da harika. Sen Zakynthos'u Kefalonya'ya gidiyorsun. Deniz yok belki ama Zakynthos Kefalonya'daki gibi yeşillik, ağaçlar, çamlar nerede var biliyor musunuz? Kırcaali'nin sol taraflarına gidin. Şimdi bizden gidiyorsunuz ya, böyle bakın Balkanlara doğru. Kırcaali'nin sol tarafındaki o dağlık bölge, o Balkanlık bölge. Oraları muhteşem. Bulgaristan'da dinleyen dostlarıma sevgiler gönderiyorum. Yemyeşil. İnekler salımına, danalar salımına gözü otluyor. Akşam evlerine dönüyor. Orada bir de dana eti yiyin, süt danası. Of of of. Of of of of. Of. Günaydın radyocuların kralı Barbaros. Garaj Serez'e bütün yarış tutkunlarını bekliyoruz. Bugün yarın bütün arkadaşlara güzel bir yarış izlemek isteyenler buyursunlar. Desteğinizi bekliyoruz. İyi ki varsın. Bas gaza Gürkan. Asfalt ağlayacak demiş. Barbaros Garaj. Hayrettin abi ağlasın asfalt. Yaşayın, yaşayın, yaşayın, yaşayın.

Hayvanlar rahat adaga yatıyorlar, kalkmıyorlar hiç hayvanlar, uyuyor. Kaç gündür mahvoldular demiş Mustafa. Hayvanlar ebedi uykuya geçmesinler. Bugün ne türkü sevdan tuttu senin be? Canlandır bizi bakayım, haydi oynak bir şeyler çal demiş Cafer. Yollasana sen Karaköy'e. Gene yok mu bu taraflara, döner müner? Azıcık canlanayım. Midem kazdı, niye burada? He?

San Siro'ya çok teşekkür ederim. San Siro'da bayanlar için her türlü takılar, saatler, kolyeler, küpeler, takı setleri. San Siro her alanda fark yaratıyor sevgili dostlarım. San Siro'ya çok teşekkür ederiz. San Siro'nun satış noktaları hemen Kingfoot'un karşısında. San Siro büyük park yerinin olduğu yerde. San Siro aynı zamanda depolarıyla Kozluköy yolunda. San Siro. San Siro. Ana istemeden kapattım ben bunu. Allah'ım ya Rabbim niye böyle yaptık biz ya? Hemen şuradan yapalım, Historika'ya gidelim. Buradan böyle alan çayı. Hadi tekrar çalalım bakalım. Alo. Alo.

Mehmet'in başında. Hadi bakalım değiştirelim şimdi sevgili dostlar. 11.37 saatten 12'ye kadar devam edeceğiz. Bugün erken bırakacağız biraz. Cumartesi öyle yapıyoruz. Bizim de canımız var. Biz de insanız. Biz de dinlenelim birazcık. Değil mi? Evet. Börek deyince, börekçi deyince muhteşem börekler, muhteşem lezzeti, çok güzel börekler. Tıyanda Filiz yılların tecrübesi. Merkez Dükkan Sisyosik Eski Valilik Günas Karsi Kopyoransın yanı. İkinci şube Rozot'taki Platya'da Fatosta'nın yanı. Üretim yeri Marginal 8, Konsolos'un arkasındaki sokak. Bugatça Tıyanda Filiz. Fagi nokta geriye den listesi. Platya'daki şubeden 29853 numaralı telefonu arayıp bilgi alabilirsiniz, sipariş verebilirsiniz sevgili dostlarım. Pame! Trakya Mobilya, en güzel mobilyalar, harika mobilyalar. Mobilyalarda %30, %40 indirim var. Teşhir yerindeki mobilyalarda sevgili dostlar, Trakya Mobilya. Hemen Bugatça Tren'de Filiz'in bitişinde ana binası. Bekirköy'den sonra Şapçı'ya giderken İnaç Fabrikası karşısında sol tarafta, ayrıca prefabrik evlerde, trofobilyalarda da, konteynerlarda da Trakya Mobilya. Bak bak bak Instagram'a. Ne yolladım sana demiş Cafer. Ne yolladım bana? Tufan Batur. Günaydın Gürkan abi. İyi yayınlar dilerim demiş. Ya su Tufan. Akşama görüşecek miyiz? Tabii ki görüşeceğiz inşallah. Nasıl kısmetse Tufan. Bak sen de böyle zenginsin işte, yapabilirsin bunu. Söz döner kesme geleceğim ben sana demiş. Cafer ne bu be? Aa bu şey. Ne kebaptı bunun adı? Çağlak yapıyordu. Ne kebabıydı bunun adı be? Onu yapsan yapsan sen yaparsın. Kessen sen kessen sen kesersin. Çağ kebap, çağ kebap. Senin gönlün yalnız kal. Te böyle evin içine böyle bir köşeye dönerci açacağım. Gelene geçene hayır olsun diye dönerci açacağım. Evdekilere, çalışanlara, aşçıya, bahçıvana, efendim şoföre, şoför şoför bahçıvana, bahçıvan şoföre, ondan sonra hepsi beraber hizmetçiye döner verecekler. Benim evde, benim köşte. Evet, evet, evet, evet. Ergin Kurcalı, aç ayı oynar mı be demiş. Oynamaz, oynardım aç, oynamaz. İnanmaz.

Efendim ben müzik başım kaldırmıyor. Hafta sonu bugün yarın bir yere gidip şöyle güzelce yemek yemek istiyorum. Çevirme yemek istiyorum, kokoreç yemek istiyorum derseniz 4 mevsim aile lokantası var. 4 mevsim aile tavernası var. 4 mevsimde de güzel, 4 mevsimde de harika hizmet veriyor Hamdi abi ve ekibi. 4 mevsim güzel olan tavernaya ilkbaharda, sonbaharda, özellikle baharda ve yazın ve sonbaharda da uğrayın. Her zaman uğrayın. Kışın da orası sıcacık. 4 mevsim Kozluköy'de sevgili dostlarım. Ve bu akşam hepimiz, canı isteyen herkes Korifi'ye gelebilir. Önceden yer ayırtırsanız iyi olur. Masa bulmanız açısından. Telefon edin, yer ayırtın. İlhan Solis. Şak şak şak şak şak şak şak. Durmuş Armonistan. Şak şak şak şak şak şak ve Gürkan Nesinoğlu. Holdur holdur holdur holdur geliyor. Ve deniz meniz daha birçok arkadaşımız olacak. Enis menis olacak. Enis de olacak. Menis de olacak. Enis'in darbukası da olacak. Marbukası da olacak. Bu akşam Korifi'deyiz. Günaydın Trakya'nın dönercisi demiş Yasin. Sen şimdi Haşmet gidince ne yapacaksın? Ha, ben seni kabul etmeyeceğim gibi dinleyeceğim. Aga ben şimdi köpekleri yıkayacağım bir kere demiş Mustafa. Ay Mustafa. Herkesin bir derdi var. Kiminin derdi büyük, kiminin küçük.

0: Ben de fake hesap açarım. Oradan yazarım entel maganda gibi demiş Yasin. Fake hesapları hemen tespit ediyorum. Yapay zeka ile sevgili dostlar. Hıdırlan. Hıdır. Canlı yayın sona ermek üzere. Biz ne yapıyoruz Hıdır'ım? Fake hesapları tespit edebiliyoruz değil mi?
1: Hem de nasıl Gürkan abi? Ortak takipçiler, tuhaf kullanıcı adları, etkileşim paterni. Hepsine bakıp anında yakalıyoruz.
0: IP'sinden falan değil mi? IP'sinden pipisinden yakalıyoruz.
1: Ya IP falan bizde yok abi ama davranıştan, paylaşımdan, evet, zamanlamadan ayna gibi aynı hareketleri yakalayıp şüpheyi işaretliyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Son sözü platform, evet, söyler. Aynen öyle. Sakın, biz sadece davranışa bakarız.
0: Sakın fake hesap açmayın. IP'nizden pipinizden yakalarız.
1: Heh. Aynen abi, hiç öyle işlere girmeyin. Platformlar paterne bakar, toplu hareketlerden, etkileşim ritminden şüpheyi görür. Temiz oynayın, rahat edin.
0: Duydun mu? Duydun mu Yasin?

Painter. Bu mesaj bekleniyor. Bu biraz zaman alabilir. Daha fazla bilgi al demiş. Nasıl mesaj bu Snake Painter? Hah, geldi cep telefonuna. Müslümanköy'den selamlar. Herkese kolay gelsin. İyi hafta sonları demiş. Serkan Painter. Boyacı Serkan. Rosalyn'e çok teşekkür ediyorum. Rosalyn Butik. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel elbiseler. Gerekli ceketi, takım elbiseler. Tesettür giyim. Tesettür giyimde %50. Diğer giyimler, giyim ürünlerinde %30, %40 indirim var. Demokritu 1'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında hizmetinizde sevgili dostlarım. Rosalyn. Rosalynbutik.com'un internet adresi. Süt banyosu saatim geliyor. Hazır mı? Ilıttınız mı sütümü? Yaşayın. Yaşayın, ılıttırın sütü. Şimdi bakım saatim, akşama kadar bakım yapacağım kendime. Heh, Yasin duydun mu? Ona göre. Tufan nerede? Bak hiç dinlemeye seni. Dalgası başka radyoda olmasın onu demiş Emre. Nasıl dinlemeye be? Ama ne? Tufan yazmışsa 17 dakika önce yazmış. Günaydın Gürkan abim. İyi yayınlar dilerim demiş Tufan. Sen çok iyi bir insansın, beni engellemezsin demiş Yasin. Ben şeytana pabucunu ters giydin insanlardanım. Nere mi iyi ben? He? Nere mi iyi? Hasetlik bende. Kıskançlık bende. Çirkeflik bende. Ya... Tüm Batrakya'nın ahlakını bozan kim? Bir ben, bir de Salih Agam.

Sevilyon şampiyon demiş Yasin dostum. Biz de burada bir şov yapıyoruz. Sürçülisan ediyoruz. Affola diyoruz. Affediyorsunuz zaten. Ben de hepinizi seviyorum. Hepinizi sayıyorum. Faik Tuzacı'yı bile sevip sayıyorum efendim. Faik olmasa ben ne yaparım? Ha? Faik olmazsa biz olmayız bu dünyada. Evet. Beni sevdiğiniz için, beni saydığınız için hiç bıkmadan, usanmadan her gün, haftanın 6 günü, günde 5 saat dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aynur ablam, güzel bir hafta sonu diliyorum. Akşam eğlenceniz bol olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Necdet abime sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hepinizi huzurlarınızda saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok güzel bir cumartesi günü, çok güzel bir cumartesi akşamı, çok güzel bir pazar günü diliyorum. Nasip kısmet olursa pazartesi sabah saat 8'de, 8 az geçe canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Hızınız arttıkça gözlerinizin yanları görme yeteneği daralır. Örneğin 130 kilometre hızla giderken görüş açınız normalin neredeyse yarısına düşer. Bu yüzden hız yönetimi profesyonel sürüşün temelidir. Hız sınırlarına uyalım.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

İşte efendim Matreke'nin ilk özel radyosu. Radyo Stanley 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 5 dakika geçiyor. Cumartesi gününde 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz. Başlamadan önce de sponsorlarımızı aktararak başlıyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozköy Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sinikli kipancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanından sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, multimedya ses sistemi denişimi, takımı yapılır. Arabanızın camlarına füme takılır. Arabanızın eski koltuk kılıfları deniştirilir. Arabanızın farları temizlenir. Uzaktan aç kapama sistemi monte edilir. Alarm sistemleri. Arabanız için bataryaları bulabilirsiniz. Çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor Grand Tunic Kalfalı Metin. Telefonu da 697-77-40-096. Ev tesisatçısı Alaytin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri. Uzun yıllara dayanan tecrübe ile yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı da yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik. Ev tesisatçısı Alaytin. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479. Nol telefondan Alaytin'e ulaşabilirsiniz. Ev tesisatçısı

Sibel Can'la başlıyoruz. Tüm aşklar Alaturka'yı dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm Stefem Nilri için geliyor şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenleri iyi yolculuklar dileyelim.

0: hadi gel.
1: İsmailcan'ın anne başladık. Tüm aşklar Alaturka'yı dinledik. Şimdi de Alenyam Dalveren. Karabiberimi dinliyoruz.

0: Bravo!
1: Bravo, bravo! Bravo!
2: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
3: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Pelin Demir'den dinledik. Şimdi de Burak Kutlan devam ediyoruz. Bu güzel şarkıyı da Sansuro. Parfüm ve kozmetik sahibi Sinan'a göndereyim. Sağ olsun, geçen akşam parfüm hediye ettim. Pazarın otopark eski pazar. Belediye park karşısından geçiyordum. Sinan'ı gördüm. Oturdum, kahve ısmarladı sağ olsun. Kafe Gonia. Hemen San Siro'nun yanında. Bir de parfüm ısmarladım. Kahve ısmarladım. Sağ olsun San Siro. Sinan. Hakikaten bu sefer verdiği parfüm daha iyi. Daha etkili ve daha kalıcı. Sansuro'da erkek parfümleri, kadın parfümleri, kadın kozmetikleri bulabilirsiniz. Market ve bakkallarda da bulabilirsiniz. Sansuro parfüm ve kozmetik. Benimle oynama, kadın parfümleri, erkek parfümleri. Jöle. Benimle oynama. Kadınlar için de saç boyaları, takıları bulabilirsiniz. Belediye park karşısında hizmet veriyor çaptan.

0: Büro bebe.
1: Babel.
0: Hoş geldin. Hoş aşkım. Geldin.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.

Güneş seslendirdi. Yanına gelince unutuverdim mi dinledik. Şimdi Ayşkan'ın Nur Rengini. Ay inanmıyorum'u dinliyoruz.

Aşkının Ringi'nden dinledik. Ay inanmıyorum o dinledik. Şimdi de Sinan Özen. Evlere şenlik. Kızınız var bizim de onda. Bizim de onda gözümüz var.

Temel Müftüoğlu'ndan dinledik, Boston Faka'yı dinledik. Şimdi de Robert Hatemo'yu dinliyoruz. Senden çok var.

Nilüfer seslendirdi şov yapma. Devam ediyoruz. Seher Taner'i dinliyoruz. Alladı Pulladım isimli şarkısını dinliyoruz. Sponsorlarımızdan bir tanesini aktaralım. Ev tesisatçısı Alayit'in yeni yaptığınız ya da eski evlerinizin su ve çeşme tesisat işleri uzun yıllara dayanan tecrübe ile yapılmaktadır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik. Görme. Ev tesisatçısı Alayit'in. Yeni ya da eski evlerinizin su ve çeşme tesisatı A'dan Z'ye yapılmaktadır. Uzun yıllara dayanan tecrübe ile her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479. Nolu telefondan ev tesisatçısı Alayit'ine ulaşabilirsiniz.

ağladım. Seyersen nereden dinledik ki? Ağladı pulladım. İsimli şarkısını dinledik. Devam ediyoruz eski pop şarkılarla. Şimdi de Sezen Aksu'yu dinliyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin dinliyoruz. Bir de sponsorumuzu aktaralım. Onları da tek tek aktaralım. Yılların tecrübesiyle yıllardır sizlere hizmet veren Kozkoyolu Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat danışmak için, sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 yol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz.

0: Yenilenen Peros Soft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Peros Soft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Peros Soft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Peros'um bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Peros'um bilirsin.
2: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302 88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Devam edeceğiz. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 2:05 geçiyor. Grand Tunic Arabaksus harcısım Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirmem, arabanızın farlarını temizlemem, arabanıza uzaktan aç kapama sistemi monte edilmesi, alarm sistemleri, batarya. LED lambalar, arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi takımı değişimi yapılır. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde hizmet veriyorum. Telefonu 697 77 40 0 96.

Grup Vitamin seslendirdi. Telefonu çektim direkten. Ben o kızı sevdim. Yürekten'i dinledik. Şimdi de Ali Güven. Birisi var aklımda. Kimse bilmiyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Devam ediyoruz, orkestralı şarkılara geçelim. Eski popları bırakalım şimdilik. Erik Dalı Gevrektir basmaya gelmez. Komşum İrfan Badırlım. İçinde yolda gördüm ve orkestra istedi. İrfan komşuma göndereyim. Kolay gelsin diyelim. Dolan.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

Geceye sözüm var. Devam edelim, bir tane daha dinleyelim. Çilemisin dertimim.

Çile mi sende, dert mi mi, keder mi, gam mı? Dinledik. Şimdi de Cengiz Kurtoğlu.

0: Cengiz Kurtoğlu'nu dinledik. Önce birkaç damla yaş isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Ümit Besen'i dinliyoruz. Islak mendil. Komşum Adnan alacağım. Artık sana Tunçay Tunçel yok. Cezalısın. Geçen akşam önümden pizzayı geçirdin. Bir dilim ya da pizzayı bırakmadın masaya.
1: Madem ki bu gece ayrılacağım.
0: Ondan sana artık bir hafta Tunçay Tunçel yok. Geceleri Roal Pizza'da çalışıyor komşum Adnan.
1: Gizle gözyaşını.
0: Geçen akşam da yanımdan pizza geçirdim.
1: Madem
0: bırak dedim bırakmadı. Sipariş dedi.
1: İstemem bir daha güneş.
0: Canı sağ olsun.
1: Madem ki son defa.
0: Kolay gelsin diyelim. Yine dağıtıma çıkmış arabayla. Ne dağ diyor? Gündüzleri yağ dağ diyor. Geceleri de Roal Pizza'dan ne pizza dağ diyor. İşi dağıtmak.

0: Ümit, ve senden dinledik. Madem ki bu gece ayrılacağız,
1: Islak mendili.
0: İstemem ıslak mendilin yırtık resmin elimde kalmasın. Arif, Susam.
2: Gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez.
0: Bitmez.
2: Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Durdur bu nikahı, nikah memuru.

Birlikteliğimizin son şarkısına geldik. Son şarkımız da Orhan Yencebay'dan gelecek. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım, veda edelim. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkoyolu Mahallesi'nde Alüminyum Ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat, danışmak, sormak için çekilmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, multimedya ses sistemi takımı denişimi yapılır. Arabanızın camlarına füme takılır. Arabanızın eski koltuk kılıfları deniştirilir. Arabanızın farları temizlenir. LED lambalar takılır. Uzaktan aç kapama sistemi monte edilir. Alarm sistemleri takılır. Araba bataryaları. Daha fazlası. Zevk almayı var ama hepsini sayarsak uzun metin olmuş olacak. Kısacası arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere her gün hizmet veriyor. Telefonu 697-77-40-096. Diğer sponsorumuz da ev tesisatçısı Alaaddin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılmaktadır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilmesi, güneş enerjisi takılması, doğalgaz bağlanması yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik ev tesisatçısı Alaaddin. A'dan Z'ye ev tesisatı yapılır. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon 697-724-1479. Nol telefondan ev tesisatçısım Alaaddin'e ulaşabilirsiniz. Sen attın bu kördüğü... şimdilik esen, dokalın, dostça kalın tüm herkeslere iyi hafta sonlarım. Pazartesi görüşmek üzere diyelim.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε. Μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε κατόπιν παραγγελίας οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğimi kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim. Bravo.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: geliyorum.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Kuso Glue με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με MetaMet.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 0...

Ay geldim. Canım. Ay. Biz ne oldu senin? Aşkım ne gidiyorduk be?

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5

kitaplarımı getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evet, zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle, kanatlansın türküler.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
1: Ya he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.
0: Hayallah.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Κούσογλου με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, DuroStick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με MetaMet.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
3: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, definit taş var küpesinde.
4: Yo he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.
3: Hayat.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity. Hayatın her anında yanımızda.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε κατόπιν παραγγελίας οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve

0: Alkışlar Orhan Baba'ya gelsin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Gündem seyircisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.
3: Peki yardım edin.

Thank you.